tekkeni kovmuşlar. Bir kayımına lezzetle didar bakşı, tekkeni kovmuşlar.